Ekibi değer giyilerek kokika. Benim var. Happy Flocky Women Life. Kakaya Fab. Mornit.